0: Balita!
1: Balita!
0: Siyasa!
1: Siyasa!
0: Katotohanan!
1: Katotohanan!
0: Spot!
1: Reports!